ve etrafı dallarını atarak bir ulu ağaç oldu. Cihanı kapladı.